0: Okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: kadar. Sokağın tavanı.
1: Radyo Ülkü.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Sezen Aksu ile başladık. 2002 yılından Şarkı Söylemek Lazım albümünde 70'li yıllarda yorumlamış olduğu Deli Gönlümü yeniden yorumladı. İşte bu ikinci versiyonla başladık programa. Ege'nin ilk albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Gel. Hoş geldiniz.

90'lı yılların değişmez isimlerinden bir tanesi. Yani 90'lar deyince aklımıza gelen ilk isim diyebiliriz. Yonca Evcimik Kendine Gel'i yeniden yorumlamıştı. İşte bu yeni versiyonu çalıyorum sizlere. Retro'ya 90'ların sıra dışı isimlerinden bir tanesi Nezih Günen'le devam edeceğiz. Çok da güzel bir klibi vardı bu şarkının. Karnaval.

Retro'da ağırlıklı olarak 90'lar Türkçe pop şarkılarına yer veriyoruz ama alternatif psikodelik çalışmalar da çok popülerdi. Onlardan bir tanesi de elbette Erkin Koray. Tıpkı 70'lerde olduğu gibi 90'larda da çok keyifli ve güzel şarkıları imza atmaya devam etti şarkıcı. Onlardan bir tanesi Seni Her Gördüğümde. Madem Erkin Koray dinledik, bir Üç Ürel şarkısıyla devam edelim ama bu sefer yorumcu Burcu Güneş. Şarkımızsa Yorgunum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

90'lı yıllarda sadece hareketli şarkılarıyla şaşırtmadı bizi. Çok romantik şarkıları da imza attı Serdar Ortaç. O şarkılardan bir tanesi, hatta unutulmaz bir Serdar Ortaç şarkısı Mutsuzsun sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. Çelik'in de artık klasikleşmiş şarkılarından bir tanesini çalacağım. Hercai.

0: Ayrıca yüreğime ektim seni. Günün de son şarkılarından bir tanesiydi. Kapanış şarkımızda Deniz Tekin'e ait olacak. 70'li yıllardan çok keyifli bir Gökben cover'ını seslendirecek. Aşk dediğin laftır. Hoşça kalın.
1: Aşk dediğin

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay ile bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Bugün 11 Eylül Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e gelirken Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak özel bir şirketin de arama yapacağı bildirildi. Mersin'de de ailelerin bekleyişi sürerken kayıp 14 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim çalışmaları ve okul güvenliğine ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken Vali Atilla Toros da okullarımızın güvenliğini sağlama konusunda tüm kurumlarımızla sahada olduklarını ve okul güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 2026 yılının Mersin'de meyve, sebze, narenciye ve örtü altı üreticileri açısından ağır kayıplarla geçtiğini söyleyerek, gübre, ilaç, mazot, elektrik, sulama, işçilik ve nakliye giderlerinin artmasına rağmen birçok ürünün maliyetinin altında satıldığını, bazı ürünlerin ise alıcı bulamadığını ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin Zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik eza hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi'ne ait 32 taşınmaz arsa ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. 11 mahalledeki taşınmazların satış ihalesi 16 Eylül'de yapılacak ve 112 milyon TL gelir hedefleniyor. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10.500 küçük baş hayvan ile 1680 ton yem desteği sağlanmış olacak. Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin kent lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A. dalgıç polisler tarafından ölü bulundu. Mersin futbolunun duayen isimlerinden kentin amatör futboluna uzun yıllar hizmet veren Murat Arıkaner'in adı Mersin'deki amatör liglere verildi. Yenişehir Belediyesi Türkiye'nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazar yerini Aydınlık Evler Mahallesi'nde açıyor.
3: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her ne? Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Medya'yı ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette,

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Bu hafta size genelde böyle dünyamızı kurtaralım, naylonlar, plastikler zararlı diye anlattım durdum. Bugün de anlatacaklarım arasında yine naylonlar var, akrilamitler var, okyanus suları var, alüminyumlar var, mikrobiyoloji var. Hepsi işinize yarayacak bilgiler ama. Mesela öncelikle naylon poşetler aslında dünyayı kurtarmak için icat edilmiş. Biliyor muydunuz diye sorarak başlamak isterim. Günümüzde pet şişeyle beraber plastik kirliliğine en çok yol açan atık olarak biliniyor biliyorsunuz. Ve birçok ülkede de kullanımında kısıtlamalar getirildi naylon poşetlerin. 1959 yılında kese kağıdına göre daha dayanıklı olması ve birçok kez kullanılabilmesi nedeniyle çevreci bir alternatif olarak üretilmeye başlanıyor. Naylon poşetlerin kullanımıyla kese kağıdı üretmek için ağaç kesiminin azalacağı düşünülmüş. Fakat tabii ki beklenen olmuyor ve naylon poşetler tek kullanımlık bir ürüne dönüşerek okyanuslardaki plastik kirliliğinin ne yazık ki en büyük sorumlularından biri haline geldi. Araştırmalar 2050 yılında okyanusta balıktan çok plastik atık olacağını öngörüyor. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Devam edelim.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: fırsatları topla, sepetini doldur.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. En keyifli, en güzel şarkılar eşliğinde. Naylon poşetler aslında dünyayı kurtarmak için icat edilmiş demiştim hatırlarsanız. Naylon poşetlerin patenti Celloplast adlı bir firma tarafından alınıyor. Ve 60'ların ortalarından itibaren Avrupa ülkelerinde naylona alternatif olarak bez ve kağıt poşetler üretilmeye başlanıyor. 1979 yılına geldiğimizde Avrupa pazarındaki poşetlerin %80'ini naylon poşetler oluşturuyor. Bunu görüyoruz. 82 yılında Amerika'nın en büyük iki süpermarketi naylon poşete geçiş yapıyor ve 90'ların başında dünyanın hemen hemen her yerinde kese kağıdı yerine ne yazık ki naylon poşet kullanılmaya başlanıyor. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre şu an dünyada her yıl 1 trilyon naylon poşet üretiliyor. 2002 yılında ilk kez Bangladeş'in naylon poşetlere kısıtlama getirmesinin ardından birçok ülkede benzer uygulamalar hayata geçirildi biliyorsunuz. Bunun yanında naylon olmayan her poşeti de daha çevreci bir alternatif olarak algılamaktan kaçınmak gerekiyor elbette. Mesela kese kağıdının geri dönüştürülen bir naylon poşet daha çevre dostu olması için en az 3 kez kullanılması gerekiyor. Peki kese kağıdıyla bunu başarabilir miyiz? Burası biraz tartışmalı. Bunun nedeni kese kağıdı üretiminde naylon poşete göre daha fazla su ve enerji harcanması ve kese kağıdı daha ağır olduğundan nakliyesi sırasında dediğim gibi daha fazla enerji harcanması. Pamuk üretiminde çok fazla su kullanıldığından bez çantaların geri dönüştürülen bir naylon poşetten daha çevre dostu olması için en az 131 kez kullanılması gerekiyor. Ama tabii bez çantalarda bunu başarabiliriz. Günümüzde naylon poşetlerin çok büyük bir kısmı geri dönüştürülemediğinden doğaya atılıyor biliyorsunuz ve yok olma süreleri 1000 yılı bulabiliyor. Zaten bunu dediğim gibi bu hafta anlatmıştım size. Biraz da akrilamitten bahsedeceğim ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim isterim.

son zamanlarda hayatımıza giren bir kelime akrilamit. Peki ne olduğunu biliyor musunuz? Akrilamit ısıl işlem gören yiyeceklerde pişirme sonucunda doğal biçimde oluşan kimyasal bir bileşen aslında. E ne var bunun? Ne zararı olacak dediğinizi duyar gibi oldum. Bu bileşenin vücutta birikerek kansere yol açtığı biliniyor ne yazık ki. Şimdi biraz daha işler değişti değil mi? Akrilamit gıdalara nasıl giriyor diye soracak olursak hemen anlatayım. Karbonhidrat açısından zengin bazı yiyecekler 120 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda haşlama dışındaki metotlarla işlendiğinde veya pişirildiğinde işte kızartma, fırınlama, kavurma gibi oluşuveriyor. Akrilamit kararma reaksiyonu sırasında gıdada bulunan şeker ve nişastanın bir protein yapı taşı olan asparajınla kimyasal tepkimeye girmesiyle açığa çıkıyor. Akrilamidin sürekli ve yüksek dozlarda alınmasının kansere yol açtığı hayvan deneyleriyle kanıtlanmış. Uluslararası sağlık kuruluşları doğrudan belirli gıdalardan kaçınmayı önermese de bu konuda devam eden çalışmaları da kabul ediyor ve destekliyor. Peki hangi yiyecekler yüksek düzeyde akrilamit içerir diye soracak olursanız kendinizi korumak istemeniz son derece doğal. Akrilamit nişasta içeren ve yüksek sıcaklıkta işlem gören tüm yiyeceklerde bulunabilir. Mikrodalgaların doğal içeriği ve pişirme şekline göre değişkenlik gösterebilir. Mesela kızarmış patatesle haşlanmış patatesteki akrilamit miktarları arasında çok büyük bir fark var. Hangi gıdalarda akrilamit oranı yüksek derseniz, yüksek sıcaklığa maruz kalan ve rengi koyulaşarak dokusu yoğunlaşan gıdalarda yüksek olduğunu söyleyeyim. Tabii ki listenin başına kahveyi yerleştiriyorum. Sonrasında çikolata var, kavrulmuş kuru yemişler, patates kızartması elbette, cipsler, tahıllar, bisküviler, ekmekler, karamelize edilen meyvelerle sebzeler örnek olarak sayılabilir. Eğer seviyorsanız aklınızda bulunsun. Akrilamit oluşumunu azaltmak için ne yapabiliriz diye soracak olursanız aslında güvenli ve kaliteli beslenmenin yolu dengeli bir diyetten geçiyor biliyorsunuz. Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Ama kaçımız yapabiliyoruz? Burası tartışılır. Yüksek sıcaklığa maruz kalmış ve kavrulmuş yiyeceklerin akrilamit oluşumu riskinin yanı sıra katranlaşma, besin değerini kaybetme, sindirim fonksiyonlarını olumsuz etkilemesi gibi sonuçlar doğurduğu zaten biliniyor. Doymamış yağlardan işte bitkisel sıvı yağlar, zengin, bol fosa içeren taze, çiğ meyve ve sebze ağırlıklı gıdalar tüketin lütfen. Haşlama ve düşük sıcaklıkta pişirme yöntemlerini de kullanın. Gıda üreticileri bir önlem alıyor mu diye soracak olursanız ülkemizde konuyla ilgili çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülüyor ve gıda kontrol laboratuvarlarında akrilamit analizleri yapılmakla birlikte yasal bir düzenleme ve yaptırım bulunmuyor. Bununla beraber Kuzey Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin gıdalardaki akrilamit düzeylerini takip etmek ve oluşumunu engelleyici üretim süreçleri geliştirmek için yöntem ve kılavuzları mevcut. Peki akrilamit oluşumu tamamen engellenebilir mi diye soracak olursanız tüketici tarafından talep edilen tat, koku ve görünümü koruyarak akrilamit oluşumunu tamamen engelleyecek tek ve kolay bir çözüm ne yazık ki bulunmuyor ama azaltmaya yönelik çalışmalar da devam ediyor. Böyle söyleyebilirim. İşinizi siz kendinizi koruyacaksınız.

Şarkılar bitti, geri döndüm. Daha güzelleri de var ama hiç merak etmeyin. Okyanuslarda çok fazla indigo denim mikrofiberleri bulunmuş, biliyor muydunuz? Giydiğimiz kot pantolonlar geleceğimizi belki de yok ediyor. Biraz da bunu anlatayım isterim size. Kot pantolonlar gerçekten pek çoğumuzun vazgeçilmez kıyafetlerinden. Hemen hemen hepimizin gardırobunun ayrılmaz birer parçaları. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca kot pantolon üretiliyor. Ama kot pantolon üretiminde kullanılan mikrofiber çevreyi kirletiyor ne yazık ki. Üretim kumaşında kullanılan on binlerce ton zararlı kimyasal, karbon emisyonu ve kullanım dışı kalan ürünler çevre kirliliğine neden oluyor maalesef. Toronto'dan Kuzey Kutbu'na kadar Kanada'nın dört bir yanından alınan su örneklerinde çok ciddi miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfedilmiş. Peki bu ne anlama geliyor derseniz, şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım sizler için.

0: Güldüne gülle, güldüne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
10: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız, 9 taksit Ergül'de.
1: Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül, her nesil.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
20: fırsatları topla, sepetini doldur.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
24: Radyo Ülke.

de kaldı ve ben döndüm. Az önce demiştim ki birçok yerden su örnekleri alınmış ve çok miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfedilmiş bu su örneklerinin içinde. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Hemen anlatayım. Toronto'dan Kuzey Kutbu'na kadar Kanada'nın dört bir yanından alınan su örneklerinde çok fazla miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfediliyor. Toronto Üniversitesi'nde yürütülmüş bu arada çalışma, numunelerdeki tüm mikrofiberlerin 8'de 1 ile 4'te 1'i arasındaki miktarların kotlara ait olduğu bulunmuş. Mikrofiberlerin bir kısmı 1500 metre derinlikte bulunmuş ve araştırmacılar bunun uzun mesafelere dayanabilecekleri anlamına geldiğini söylüyorlar. En yüksek kot mikrofiber konsantrasyonları sığ banliyö göletlerinde bulunmuş. Çalışma Kanada ile sınırlıyken ekip sonuçların başka yerlerde de tekrar yapılacağına inanıyor. Araştırmanın başındaki isim Toronto Üniversitesi profesörlerinden biri. Kuzey Kutbu'nda liflerin bulunması insan etkisinin çevreye verdiği zararın ve yayılımının simgesidir diyor. Araştırmacılar ayrıca her yıkama sonrasında kot pantolonlardan ayrılan mikrofiber miktarını da incelemiş. Tek bir yıkamada bir kot pantolondan suyla birlikte atılan 50 bin mikrofiber gözlemlenmiş. Bu mikrofiberler evlerimizden çıkıp göllere, denizlere, okyanuslara yayılıyor ve onları ne yazık ki kirletiyor. Öte yandan kotların üretiminde kullanılan yüksek su miktarları da biliyorsunuz çevre için tehdit oluşturuyor. Bir kot pantolonun üretiminde 104 kez duş kadar su kullanılıyor. İnanılacak gibi değil, değil mi? Giysilerin üretiminde çevreye oldukça fazla zarar veriliyor. İşte bu nedenle de son zamanlarda biliyorsunuz biraz daha böyle eko ürünler ortaya çıktı. Sürdürülebilir olmayan ürünlerin üretimi için kullanılan pestisitler, yani böcek öldürücü kimyasallar toprağın ve suyun kirlenmesine ve tabii dünya üzerinde her yıl 20 bin pamuk işçisinin ölümüne neden oluyor ne yazık ki. Tabii ki bazı markalar organik pamuk ve iplik gibi tekstil maddelerini kullanıyorlar. Organik tekstil ürünlerinin üretilmesi için tarlaya hormon, kimyasal madde ya da başka zararlı maddeler atılmıyor. İpliği boyamak için boya kimyasalları kullanılmıyor mesela. Üretimde daha az su kullanılıyor. Ekolojik boya, sonra %100 doğal iplikler kullanılıyor. Bu da çevre sağlığını destekleyen bir şey. O yüzden hepimizin bilinçli tüketiciler olması gerekiyor. Biraz alışveriş konusunda sanıyorum ipin ucu bazen kaçabiliyor. Minimalizmde hayat var inanın. Hem daha az yoruluyorsunuz, hem dolap karşısında daha az vakit geçiriyorsunuz. Faydaları saymakla bitmez. Hem eviniz daha az tozlanıyor vesaire vesaire. Ama yine de işte o sevdiğimiz markaların yeni çıkan ürünlerine de karşı koyamıyoruz. Karşı koyamadığınız zamanlarda lütfen bu anlattıklarımı hatırlayın.

Mutfağınızda alüminyum folyo kullanıyor musunuz? Kullananlar radyoların sesini biraz daha yükseltebilirler. Alüminyum folyo neredeyse her şeye uygun gibi görünüyor, değil mi? Ama bu çok yönlü malzeme bazı durumlarda tam da bir kabusa dönüşebilir. Mutfakta işlerimizi kolaylaştırıyor. Böyle adeta sihirli bir yardımcı gibi davranıyor alüminyum folyo. Kimi zaman pek çok kişinin kurtarıcı malzemesi haline gelebiliyor. Fırın tepsilerinin dibini koruyor. Artıkları sarıyor. Kamp ateşinde sebzeleri yanmaktan kurtarıyor. Fakat bu parlak ve kıvrılabilir mucizevi malzeme her durumda o kadar da masum değil. Alüminyum folyo yanlış kullanıldığı zaman yemeğin tadını kaçıran bir şey. Üstelik sağlığınız ve güvenliğiniz açısından da ciddi sorunlara yol açar. İşte ben de size bunlardan bahsedeceğim ve neden alüminyum folyoyu kullanmamanız ya da dikkatli kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Alüminyum folyo göründüğü kadar masum mu acaba demiştik şarkıların hemen öncesinde. Dilerseniz biraz daha yakından bakalım. Asidik içeceklere, yiyeceklere alüminyum folyo sarmayın diyoruz manlar. Turunçgiller, domatesler, sirke bazlı soslar, bunların hepsi sofralarımızın vazgeçilmez tatları değil mi? Ama iş alüminyum folyo ile temas etmeye gelince bu asidik yiyecekler adeta bir kimya laboratuvarına dönüşüyor. Folyo ile temas eden asidik bileşenler küçük çaplı bir kimyasal savaşa neden oluyor. Bunun sonucunda metalik bir tat oluşabiliyor. Folyo yüzeyinde erozyon baş gösterebiliyor ve alüminyum partikülleri doğrudan yemeğinize geçebiliyor. Üstelik bu sadece damak tadını bozmakla kalmıyor. Uzun vadede mide hassasiyetinden nörolojik rahatsızlıklara kadar uzanan bir dizi sağlık sorununun da kapısını aralayabiliyor. İşte bu nedenle limonlu marine sosunuzu hazırlarken tercihinizi cam ya da porselen kaplardan yana kullanmanızda kesinlikle fayda var. Bakın seramik demiyorum, porselen ya da cam diyorum. Fazla yemeklerinizi muhafaza etmek için de lütfen kullanmayın. Folyoya sarılmış yemekleri buzdolabına yerleştirip günlerce unutmak özellikle yoğun geçen haftalarda oldukça yaygın bir alışkanlık biliyorsunuz toplumumuzda. Ama ne yazık ki alüminyum folyo hava geçirmez değil, yani bakteriler için adeta bir açık davetiye çıkarılmış oluyor. Sadece bu da değil, yemeğinizde asidik içerik varsa zamanla alüminyumun gıdaya sızma ihtimali de artıyor. Meydana gelen bu tehlikeli sızma gözle görülmüyor ve etkileri oldukça sinsi. Daha sağlıklı bir alternatif arıyorsanız cam saklama kapları hem hava geçirmez yapılarıyla hem de kimyasal reaksiyon risklerini sıfıra indirmeleriyle ideal bir seçenek aklınızda bulunsun. Tabii bazı fırın yemeklerinde de kullanılmaması gerekiyor. Yüksek ısıyı iletmede oldukça başarılı. Bu özellik her zaman avantaj değil ama. Altı hızla kızaran ya da yanmaya müsait gıdalarda folyo beklenmedik derecede fazla ısıyı alt katmana taşıyarak işte kurabiyelerin, keklerin dengesiz pişmesine ya da yanmasına sebep olabiliyor. Akrilamitten bahsetmiştim hatırlarsanız. Üstelik kullanılan folyo ince ise kolayca yırtılabiliyor. Bu da tabii hamurun folyoya yapışmasına ve şekil bozulmalarına yol açıyor. Kurabiyelerinizin altı taş gibi, üstü çiğ kalıyorsa suçlu folyo olabilir. Alternatif olarak ısıyı daha dengeli dağıtan parşömen kağıdı ya da silikon fırın matları kullanmak temizliği kolaylaştırır ve pişirme kalitesini arttırır. Mikrodalga fırınlardan da bahsedeceğim ama şarkıların hemen sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Alüminyum folyo ile asla yapmamanız gereken şeyleri konuşuyorduk hatırlarsanız. Mikrodalga fırınlara yerleştirmeyin demiştim. Metal ve mikrodalganın birbirine düşman olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Belki de en bilinen ama hala sıkça yapılan hatalardan biridir aslında. Alüminyum folyoyu mikrodalga fırına koymak. Isınmak bir yana, mikrodalgada folyo kıvılcım çıkarabilir. Küçük çaplı patlamalara veya yangına neden olabilir. Patatesleri mikrodalgada hızlı bir şekilde pişirmek istiyorsanız folyoyu bırakıp mikrodalga ile uygun kaplar çok daha pratik ve güvenli bir seçenek olacaktır. Yine patatesleri folyoya sarıp mikrodalgada pişirmek yerine pişirme kağıdına sararak daha güvenli bir sonuç elde edebilirsiniz. Çok yüksek sıcaklıklara da maruz bırakmamak gerekiyor alüminyum folyoları. Genellikle yüksek sıcaklık dostu olarak bilinirler ama her sıcaklığa karşı dayanıklı değiller. Yaklaşık 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yiyecekle doğrudan temas eden folyoda parçalanmalara neden olabiliyor. Bu durum mikroskobik alüminyum parçacıklarının yemeğinize geçmesine yol açabilir. Arada bir yaşanırsa büyük bir sorun yaratmaz belki ama sürekli tekrarlanması vücutta alüminyum birikimini arttırabilir. Bu özellikle böbrek fonksiyonunu zayıf insanlar için ciddi bir risk haline gelir. Aklınızda bulunsun. Yüksek ısıda fırın kullanırken veya ızgara yaparken daha dayanıklı pişirme araçlarını tercih etmek akıllıca bir hareket olacaktır. Bir de fırın veya ızgarayı folyo ile kaplamamak lazım. Bizim toplumumuzda sıkça yapılıyor bu hata. Belki o folyoları sererek oluşacak kirlerden kurtulacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu alışkanlık cihazın performansını ve güvenliğini riske atabilir. Folyo fırının altına serildiği zaman hava akışını engeller ve dengesiz pişirmeye neden olur. Üstelik ısı elemanlarına zarar verme ihtimali de cabası. Gazlı fırınlarda alevle temas eden folyo daha da ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir. Yağ birikmesiyle meydana gelebilecek yangınlarda tabii bu işin tuzu biberi. Fırın temizliğini kolaylaştırmak istiyorsanız bunun için özel olarak üretilen fırın altı matı ya da damlama tepsilerini tercih edebilirsiniz belki. Böylece çok daha güvenli bir kullanım mümkün. Alüminyum folyo hani her ne kadar tek kullanımlık gibi görünse de bazı durumlarda geri dönüştürülebiliyor. Ama tabii çiğ et veya deniz ürünleriyle temas ettiyse yeniden kullanmamak ve doğru şekilde imha etmek lazım. Bunun dışında folyo mutfakta pratiklik sağladığı kadar dikkatli kullanılmadığında risk de taşıyor. Zaten kaç anonstur anlatıyorum size. Gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal tepkimeler, elektriksel tehlikeler, hatta cihaz arızaları. Bütün bunlar küçük bir dikkatsizlikle karşımıza çıkabilecek büyük sorunlar haline de gelebilir. Uzmanlar folyoyu kullanmamamız gereken şeyler dışında özellikle uzun vadeli sağlık risklerine karşı önlem almak adına cam, seramik, parşömen kağıdı ya da silikon mat gibi alternatifleri daha sık kullanmayı öneriyorlar. Aklınızda bulunsun.

0: Her ne kadar sıcak yaz günleri geride kalmış gibi görünse de hala havuz kullanıyoruz.
1: Ya da aramızda kullanan çılgınlar var diyelim.
0: Evet, yazın gerçekten en sevilen aktivitelerinden bir tanesi de havuzda serinlemek. O berrak suyun gerçekten ne kadar temiz olduğunu düşünmeden hunharca balıklama daları sefimiz. Peki, uzmanlara göre halka açık havuzlar ne kadar temiz dersiniz? Dışarıdan tertemiz ve berrak görünen bir havuz aslında mikroplarla dolu olabilir diyor uzmanlar. Üstelik bu mikroplar ciltte tahriş, kulak enfeksiyonu da mide, bağırsak rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık sorununa davetiye de çıkarabiliyor. Ama lütfen hemen telaş yapmayın. Size mikrop korkusunu aşılamaya değil, tam tersine bilinçli bir şekilde keyifle yüzebilmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri sunmak istiyorum. Klorun gerçekten işe yarayıp yaramadığından, işte halk arasında doğru bilinen yanlışlara, dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarından, mikropların suya nasıl karıştığına kadar birçok detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatacağım.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Bugün 11 Eylül Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e gelirken Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak özel bir şirketin de arama yapacağı bildirildi. Mersin'de de ailelerin bekleyişi sürerken kayıp 14 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim çalışmaları ve okul güvenliğine ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken Vali Atilla Toros da okullarımızın güvenliğini sağlama konusunda tüm kurumlarımızla sahada olduklarını ve okul güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 2026 yılının Mersin'de meyve, sebze, narenciye ve örtü altı üreticileri açısından ağır kayıplarla geçtiğini söyleyerek, gübre, ilaç, mazot, elektrik, sulama, işçilik ve nakliye giderlerinin artmasına rağmen birçok ürünün maliyetinin altında satıldığını, bazı ürünlerin ise alıcı bulamadığını ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin Zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ezza hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi'ne ait 32 taşınmaz arsa ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. 11 mahalledeki taşınmazların satış ihalesi 16 Eylül'de yapılacak ve 112 milyon TL gelir hedefleniyor. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10.500 küçük baş hayvan ile 1680 ton yem desteği sağlanmış olacak. Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin kent lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A. dalgıç polisler tarafından ölü bulundu. Mersin futbolunun duayen isimlerinden kentin amatör futboluna uzun yıllar hizmet veren Murat Arıkaner'in adı Mersin'deki amatör liglere verildi. Yenişehir Belediyesi Türkiye'nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazar yerini Aydınlık Evler Mahallesi'nde açıyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
5: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Ayakkabılarım eskidi, MF'sim de değişti.
2: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Gülgüne gülle de zamanımız yine çok azaldı. Dedik ki klorlamak yetmiyor. Uzmanlara göre halka açık havuzlar acaba ne kadar güvenilir? Hatırlarsanız görünüş biraz bazen aldatıcı olabilir demiştim. Aslında biliyorsunuz bir havuzun içi sadece suyla dolu değil. Görünmeyen mikroplar, bakteriler, virüsler ve hatta parazitler de o suyun bir parçası olabiliyor. Evet, kulağa biraz ürkütücü geliyor ama hiç panik yapmayın. Biraz bilgi ve dikkatle bu görünmez misafirlerin keyfinizi kaçırmasının önüne geçeceksiniz. Şimdi her yaz sosyal medyada şöyle manşetler görmeye alışığız değil mi? Şok görüntüler, su parkında mikrop şoku, ne bileyim ya da halk havuzlarında hijyen skandalı. Bu başlıklar abartı gibi görünse de maalesef tamamen hayal ürünü değil. İyi haberlerle başlamak istiyorum. Havuzların çoğu klorla dezenfekte ediliyor ve bu da birçok bakteriyi etkisiz hale getiriyor. Ama kötü haber şu ki halka açık havuzlar ne kadar klorlansa da bu madde süper kahraman değil. Bazı mikropları hemen yok edemiyor ve hatta bazıları saatlerce, günlerce suda yaşamaya devam edebiliyor. Mesela minik, inatçı bir parazit var. Klorlu suda tam 10 gün hayatta kalabiliyor. Bu parazit genellikle ishal olan bir kişinin dışkısıyla bulaşıyor ve bir başka yüzücü o suyu yanlışlıkla yuttuğunda yayılıyor. Üstelik böyle gözle görülmeyecek kadar küçük bir miktar bile enfeksiyon için yeterli. Böyle lıkır lıkır içmeniz gerekmiyor yani. Dudağınızın kenarına değse yeter. Başka bir misafir, bir bakteri kulak enfeksiyonlarına yol açıyor. Bir de virüsler var biliyorsunuz. Norovirüsü var, adenovirüsü var, liste uzar. Kısacası mikrop cenneti diyebilirim. Ve unutmadan yüzücüler suya sadece neşe değil aynı zamanda ter, idrar, yağ ve ölü deri hücreleri de bırakıyor. İşte tüm bu organik maddeler klorla birleştiğinde kloromin adlı kimyasallara dönüşüyor. İşte o güçlü klor kokusu var ya aslında havuzun temizliğinin değil kirliliğinin habercisi. Peki havuzlarda nasıl güvenle yüzebiliriz diyorsanız hemen anlatayım. Yüzmeden önce mutlaka duş almak lazım. Sadece bir dakikalık durulama bile vücudunuzdaki kir, yağ ve mikropların çoğunu uzaklaştırıyor. Hastaysanız lütfen havuza girmeyin. Özellikle ishal veya açık yaralarınız varsa mikrop yayılma riski oldukça yüksek. Ağzınıza su kaçırmamaya dikkat edin. Su yutmak birçok mikrobu doğrudan vücudunuza davet ediyor çünkü. Az önce de bahsettim zaten. Yine ishal geçirdiyseniz havuza 2 hafta ara verin. Özellikle böyle size bir teşhis konduysa bu konuda bu süre şart. Çocuklarla sık sık tuvalet molası vermek de önemli. Bu hem hijyen hem de olası kazaların önüne geçmek için önemli. Bebek bezlerini havuz kenarlarında değil, lütfen uygun yerlerde değiştirin. Aksi halde tüm havuzun keyfi kaçabilir. Yüzme sonrası kulaklarınızı iyice kurulayın. Böylece yüzücü kulağı gibi rahatsızlıkları önleyebilirsiniz. Açık yaralarınız varsa mutlaka su geçirmez bandajla kapatın. Hem kendinizi hem de başkalarını korursunuz bu sayede. Yine yüzme sonrası tekrar duş almayı da unutmayın. Cildinizde kalan mikroplardan arınmak için birebir çünkü bu. Havuz kokusuna da aldanmayın. Az önce de söylediğim gibi güçlü klor kokusu temizliğin değil, bazen fazla kirin göstergesi olabiliyor.

0: vardı bir de yoktu. Bilmem kim kimi uyuttu, unuttum, unuttum. Vadesi dolunca hayattan yoruldum, yoruldum. Son yaramı aldım, savaştım, yendim.
1: Gülgüne Gülle.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit.

0: 0224-238-33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüş ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasından Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında yapılan denetimlerde 321.911 firma denetlenerek 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul merkezde 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu Ogün Bayrak'la İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken, İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül. Her nesil.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fırsatları topla, sepetini doldur.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alış Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Radyo.
19: Radyo Ülke. Ülke.
18: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülke.

0: Bugün 11 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e gelirken Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak özel bir şirketin de arama yapacağı bildirildi. Mersin'de de ailelerin bekleyişi sürerken kayıp 14 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim çalışmaları ve okul güvenliğine ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken Vali Atilla Toros da okullarımızın güvenliğini sağlama konusunda tüm kurumlarımızla sahada olduklarını ve okul güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 2026 yılının Mersin'de meyve, sebze, narenciye ve örtü altı üreticileri açısından ağır kayıplarla geçtiğini söyleyerek, gübre, ilaç, mazot, elektrik, sulama, işçilik ve nakliye giderlerinin artmasına rağmen birçok ürünün maliyetinin altında satıldığını, bazı ürünlerin ise alıcı bulamadığını ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin Zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik eczan hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi'ne ait 32 taşınmaz arsa ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. 11 mahalledeki taşınmazların satış ihalesi 16 Eylül'de yapılacak ve 112 milyon TL gelir hedefleniyor. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10.500 küçük baş hayvan ile 1680 ton yem desteği sağlanmış olacak. Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin kent lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A. dalgıç polisler tarafından ölü bulundu. Mersin futbolunun duayen isimlerinden kentin amatör futboluna uzun yıllar hizmet veren Murat Arıkaner'in adı Mersin'deki amatör liglere verildi. Yenişehir Belediyesi Türkiye'nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazar yerini Aydınlık Evler Mahallesi'nde açıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her mesele.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülkü.
23: Radyo Ülkü 24 saat

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fırsatları topla, sepetini doldur.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğinin, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Her zaman, her yerde.
10: Radyo, ülke, ülke.

Taştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını açıklayarak, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Türkiye turizmin Süper Ligi'nde zirveye talip eşsiz bir potansiyel dedi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari işlemler hesabında Temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştuğunu açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu Ogün Bayrak'la İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken, İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura. sonra.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadeleri kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Bugün 11 Eylül Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e gelirken Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak özel bir şirketin de arama yapacağı bildirildi. Mersin'de de ailelerin bekleyişi sürerken kayıp 14 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim çalışmaları ve okul güvenliğine ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken Vali Atilla Toros da okullarımızın güvenliğini sağlama konusunda tüm kurumlarımızla sahada olduklarını ve okul güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 2026 yılının Mersin'de meyve, sebze, narenciye ve örtü altı üreticileri açısından ağır kayıplarla geçtiğini söyleyerek, gübre, ilaç, mazot, elektrik, sulama, işçilik ve nakliye giderlerinin artmasına rağmen birçok ürünün maliyetinin altında satıldığını, bazı ürünlerin ise alıcı bulamadığını ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin Zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ezza hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi'ne ait 32 taşınmaz arsa ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. 11 mahalledeki taşınmazların satış ihalesi 16 Eylül'de yapılacak ve 112 milyon TL gelir hedefleniyor. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10.500 küçük baş hayvan ile 1680 ton yem desteği sağlanmış olacak. Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin kent lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A. dalgıç polisler tarafından ölü bulundu. Mersin futbolunun duayen isimlerinden kentin amatör futboluna uzun yıllar hizmet veren Murat Arıkaner'in adı Mersin'deki amatör liglere verildi. Yenişehir Belediyesi Türkiye'nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazar yerini Aydınlık Evler Mahallesi'nde açıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: fırsatları topla, sepetini doldur.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Sezen Aksu ile başladık. 2002 yılından Şarkı Söylemek Lazım albümünde 70'li yıllarda yorumlamış olduğu Deli Gönlümü yeniden yorumladı. İşte bu ikinci versiyonla başladık programa. Ege'nin ilk albümüne gidiyoruz. Şarkımızsa Gel. Hoş geldiniz.

90'lı yılların değişmez isimlerinden bir tanesi. Yani 90'lar deyince aklımıza gelen ilk isim diyebiliriz. Yonca Evcimik Kendine Gel'i yeniden yorumlamıştı. İşte bu yeni versiyonu çalıyorum sizlere. Retro'ya 90'ların sıra dışı isimlerinden bir tanesi Nezih Ünen'le devam edeceğiz. Çok da güzel bir klibi vardı bu şarkının.

unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

90'lı yıllarda sadece hareketli şarkılarıyla şaşırtmadı bizi. Çok romantik şarkıları da imza attı Serdar Ortaç. O şarkılardan bir tanesi, hatta unutulmaz bir Serdar Ortaç şarkısı Mutsuzsun sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. Çelik'in de artık klasikleşmiş şarkılarından bir tanesini çalacağım. Hercai.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat, Ayvalık, Edremit.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fırsatları topla, sepetini doldur.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasından Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, "Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir." dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, "Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir." diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Asya'nın Uçtum Seninle şarkısı da tam da bir aşk şarkısı değil midir? Gökhan Özen'le devam ediyoruz. Retro'dasınız. Şarkımızsa tabiri caizse.

Nere Rica, yüreğime ektim seni. Günün de son şarkılarından bir tanesiydi. Kapanış şarkımız da Deniz Tekin'e ait olacak. 70'li yıllardan çok keyifli bir Gökben cover'ını seslendirecek. Aşk dediğin laftır. Hoşçakalın. Aşk dediğin.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçede sosyal konutla ilgili ödeneklerin %150 artırıldığını belirtti. Yılmaz, program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, kişi başına gelirimizi 25 bin dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı amaçlıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı. C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürürken bir okulu patlayıcı kullanarak yerle bir etti. Çeşitli bölgelere hedef aldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 3 ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz. Nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin. Siz de yenilenin.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesil.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 11 Eylül Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'e gelirken Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak özel bir şirketin de arama yapacağı bildirildi. Mersin'de de ailelerin bekleyişi sürerken kayıp 14 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Mersin'de yeni eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim çalışmaları ve okul güvenliğine ilişkin yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken Vali Atilla Toros da okullarımızın güvenliğini sağlama konusunda tüm kurumlarımızla sahada olduklarını ve okul güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, 2026 yılının Mersin'de meyve, sebze, narenciye ve örtü altı üreticileri açısından ağır kayıplarla geçtiğini söyleyerek, gübre, ilaç, mazot, elektrik, sulama, işçilik ve nakliye giderlerinin artmasına rağmen birçok ürünün maliyetinin altında satıldığını, bazı ürünlerin ise alıcı bulamadığını ifade etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin Zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik eczan hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi'ne ait 32 taşınmaz arsa ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. 11 mahalledeki taşınmazların satış ihalesi 16 Eylül'de yapılacak ve 112 milyon TL gelir hedefleniyor. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10.500 küçük baş hayvan ile 1.680 ton yem desteği sağlanmış olacak. Mersin'de şeftali üreticilerinin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara destek olmak amacıyla çiftçilerden doğrudan şeftali alımı yapıldı. Üreticilerden temin edilen şeftalilerin kent lokantası aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A. dalgıç polisler tarafından ölü bulundu. Mersin futbolunun duayen isimlerinden kentin amatör futboluna uzun yıllar hizmet veren Murat Arıkaner'in adı Mersin'deki amatör liglere verildi. Yenişehir Belediyesi Türkiye'nin ilk tam erişilebilir engelsiz pazar yerini Aydınlık Evler Mahallesi'nde açıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster
9: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülkü.
14: Son 2

hafta size genelde böyle dünyamızı kurtaralım, naylonlar, plastikler zararlı diye anlattım durdum. Bugün de anlatacaklarım arasında yine naylonlar var, akrilamitler var, okyanus suları var, alüminyumlar var, mikrobiyoloji var. Hepsi işinize yarayacak bilgiler ama. Mesela öncelikle naylon poşetler aslında dünyayı kurtarmak için icat edilmiş. Biliyor muydunuz diye sorarak başlamak isterim. Günümüzde pet şişeyle beraber plastik kirliliğine en çok yol açan atık olarak biliniyor biliyorsunuz. Ve birçok ülkede de kullanımında kısıtlamalar getirildi naylon poşetlerin. 1959 yılında kese kağıdına göre daha dayanıklı olması ve birçok kez kullanılabilmesi nedeniyle çevreci bir alternatif olarak üretilmeye başlanıyor. Naylon poşetlerin kullanımıyla kese kağıdı üretmek için ağaç kesiminin azalacağı düşünülmüş. Fakat tabii ki beklenen olmuyor ve naylon poşetler tek kullanımlık bir ürüne dönüşerek okyanuslardaki plastik kirliliğinin ne yazık ki en büyük sorumlularından biri haline geldi. Araştırmalar 2050 yılında okyanusta balıktan çok plastik atık olacağını öngörüyor. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Devam.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. En keyifli, en güzel şarkılar eşliğinde. Naylon poşetler aslında dünyayı kurtarmak için icat edilmiş demiştim hatırlarsanız. Naylon poşetlerin patenti Celloplast adlı bir firma tarafından alınıyor. Ve 60'ların ortalarından itibaren Avrupa ülkelerinde naylona alternatif olarak bez ve kağıt poşetler üretilmeye başlanıyor. 1979 yılına geldiğimizde Avrupa pazarındaki poşetlerin %80'ini naylon poşetler oluşturuyor. Bunu görüyoruz. 82 yılında Amerika'nın en büyük iki süpermarketi naylon poşete geçiş yapıyor ve 90'ların başında dünyanın hemen hemen her yerinde kese kağıdı yerine ne yazık ki naylon poşet kullanılmaya başlanıyor. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre şu an dünyada her yıl 1 trilyon naylon poşet üretiliyor. 2002 yılında ilk kez Bangladeş'in naylon poşetlere kısıtlama getirmesinin ardından birçok ülkede benzer uygulamalar hayata geçirildi biliyorsunuz. Bunun yanında naylon olmayan her poşeti de daha çevreci bir alternatif olarak algılamaktan kaçınmak gerekiyor elbette. Mesela kese kağıdının geri dönüştürülen bir naylon poşetten daha çevre dostu olması için en az 3 kez kullanılması gerekiyor. Peki kese kağıdıyla bunu başarabilir miyiz? Burası biraz tartışmalı. Bunun nedeni kese kağıdı üretiminde naylon poşete göre daha fazla su ve enerji harcanması ve kese kağıdı daha ağır olduğundan nakliyesi sırasında dediğim gibi daha fazla enerji harcanması. Pamuk üretiminde çok fazla su kullanıldığından bez çantaların geri dönüştürülen bir naylon poşetten daha çevre dostu olması için en az 131 kez kullanılması gerekiyor. Ama tabii bez çantalarda bunu başarabiliriz. Günümüzde naylon poşetlerin çok büyük bir kısmı geri dönüştürülemediğinden doğaya atılıyor biliyorsunuz ve yok olma süreleri 1000 yılı bulabiliyor. Zaten bunu dediğim gibi bu hafta anlatmıştım size. Biraz da akrilamitten bahsedeceğim ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

zamanlarda hayatımıza giren bir kelime akrilamit. Peki ne olduğunu biliyor musunuz? Akrilamit ısıl işlem gören yiyeceklerde pişirme sonucunda doğal biçimde oluşan kimyasal bir bileşen aslında. E ne var bunun? Ne zararı olacak dediğinizi duyar gibi oldum. Bu bileşenin vücutta birikerek kansere yol açtığı biliniyor ne yazık ki. Şimdi biraz daha işler değişti değil mi? Akrilamit gıdalara nasıl giriyor diye soracak olursak hemen anlatayım. Karbonhidrat açısından zengin bazı yiyecekler 120 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda haşlama dışındaki metotlarla işlendiğinde veya pişirildiğinde işte kızartma, fırınlama, kavurma gibi oluşu veriyor. Akrilamit kararma reaksiyonu sırasında gıdada bulunan şeker ve nişastanın bir protein yapı taşı olan asparajınla kimyasal tepkimeye girmesiyle açığa çıkıyor. Akrilamidin sürekli ve yüksek dozlarda alınmasının kansere yol açtığı hayvan deneyleriyle kanıtlanmış. Uluslararası sağlık kuruluşları doğrudan belirli gıdalardan kaçınmayı önermese de bu konuda devam eden çalışmaları da kabul ediyor ve destekliyor. Peki hangi yiyecekler yüksek düzeyde akrilamit içerir diye soracak olursanız kendinizi korumak istemeniz son derece doğal. Akrilamit nişasta içeren ve yüksek sıcaklıkta işlem gören tüm yiyeceklerde bulunabilir. Mikrodalgaların doğal içeriği ve pişirme şekline göre değişkenlik gösterebilir. Mesela kızarmış patatesle haşlanmış patatesteki akrilamit miktarları arasında çok büyük bir fark var. Hangi gıdalarda akrilamit oranı yüksek derseniz yüksek sıcaklığa maruz kalan ve rengi koyulaşarak dokusu yoğunlaşan gıdalarda yüksek olduğunu söyleyeyim. Tabii ki listenin başına kahveyi yerleştiriyorum. Sonrasında çikolata var, kavrulmuş kuru yemişler, patates kızartması elbette, cipsler, tahıllar, bisküviler, ekmekler, karamelize edilen meyvelerle sebzeler örnek olarak sayılabilir. Eğer seviyorsanız aklınızda bulunsun. Akrilamit oluşumunu azaltmak için ne yapabiliriz diye soracak olursanız aslında güvenli ve kaliteli beslenmenin yolu dengeli bir diyetten geçiyor biliyorsunuz. Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Ama kaçımız yapabiliyoruz? Burası tartışılır. Yüksek sıcaklığa maruz kalmış ve kavrulmuş yiyeceklerin akrilamit oluşumu riskinin yanı sıra katranlaşma, besin değerini kaybetme, sindirim fonksiyonlarını olumsuz etkilemesi gibi sonuçlar doğurduğu zaten biliniyor. Doymamış yağlardan işte bitkisel sıvı yağlar, zengin, bol posa içeren taze, çiğ meyve ve sebze ağırlıklı gıdalar tüketin lütfen. Haşlama ve düşük sıcaklıkta pişirme yöntemlerini de kullanın. Gıda üreticileri bir önlem alıyor mu diye soracak olursanız ülkemizde konuyla ilgili çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülüyor ve gıda kontrol laboratuvarlarında akrilamit analizleri yapılmakla birlikte yasal bir düzenleme ve

yaptırım bulunmuyor. Bununla beraber Kuzey Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin gıdalardaki akrilamit düzeylerini takip etmek ve oluşumunu engelleyici üretim süreçleri geliştirmek için yöntem ve kılavuzları mevcut. Peki akrilamit oluşumu tamamen engellenebilir mi diye soracak olursanız, tüketici tarafından talep edilen tat, koku ve görünümü koruyarak akrilamit oluşumunu tamamen engelleyecek tek ve kolay bir çözüm ne yazık ki bulunmuyor ama azaltmaya yönelik çalışmalar da devam ediyor, böyle söyleyebilirim. İşinizi siz kendinizi koruyacaksınız.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En iyi müzik, en iyi program.

bitti, geri döndüm. Daha güzelleri de var ama hiç merak etmeyin. Okyanuslarda çok fazla indigo denim mikrofiberleri bulunmuş, biliyor muydunuz? Giydiğimiz kot pantolonlar geleceğimizi belki de yok ediyor. Biraz da bunu anlatayım isterim size. Kot pantolonlar gerçekten pek çoğumuzun vazgeçilmez kıyafetlerinden. Hemen hemen hepimizin gardırobunun ayrılmaz birer parçaları. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca kot pantolon üretiliyor. Ama kot pantolon üretiminde kullanılan mikrofiber çevreyi kirletiyor ne yazık ki. Üretim kumaşında kullanılan on binlerce ton zararlı kimyasal, karbon emisyonu ve kullanım dışı kalan ürünler çevre kirliliğine neden oluyor maalesef. Toronto'dan Kuzey Kutbu'na kadar Kanada'nın dört bir yanından alınan su örneklerinde çok ciddi miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfedilmiş. Peki bu ne anlama geliyor derseniz, şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım sizler için.

kaldı ve ben döndüm. Az önce demiştim ki birçok yerden su örnekleri alınmış ve çok miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfedilmiş bu su örneklerinin içinde. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Hemen anlatayım. Toronto'dan Kuzey Kutbu'na kadar Kanada'nın dört bir yanından alınan su örneklerinde çok fazla miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfediliyor. Toronto Üniversitesi'nde yürütülmüş bu arada çalışma, numunelerdeki tüm mikrofiberlerin 8'de 1 ile 4'te 1'i arasındaki miktarların kotlara ait olduğu bulunmuş. Mikrofiberlerin bir kısmı 1500 metre derinlikte bulunmuş ve araştırmacılar bunun uzun mesafelere dayanabilecekleri anlamına geldiğini söylüyorlar. En yüksek kot mikrofiber konsantrasyonları sığ banliyö göletlerinde bulunmuş. Çalışma Kanada ile sınırlıyken ekip sonuçların başka yerlerde de tekrar yapılacağına inanıyor. Araştırmanın başındaki isim Toronto Üniversitesi profesörlerinden biri. Kuzey Kutbu'nda liflerin bulunması insan etkisinin çevreye verdiği zararın ve yayılımının simgesidir diyor. Araştırmacılar ayrıca her yıkama sonrasında kot pantolonlardan ayrılan mikrofiber miktarını da incelemiş. Tek bir yıkamada bir kot pantolondan suyla birlikte atılan 50 bin mikrofiber gözlemlenmiş. Bu mikrofiberler evlerimizden çıkıp göllere, denizlere, okyanuslara yayılıyor ve onları ne yazık ki kirletiyor. Öte yandan kotların üretiminde kullanılan yüksek su miktarları da biliyorsunuz çevre için tehdit oluşturuyor. Bir kot pantolonun üretiminde 104 kez duş kadar su kullanılıyor. İnanılacak gibi değil, değil mi? Giysilerin üretiminde çevreye oldukça fazla zarar veriliyor. İşte bu nedenle de son zamanlarda biliyorsunuz biraz daha böyle eko ürünler ortaya çıktı. Sürdürülebilir olmayan ürünlerin üretimi için kullanılan pestisitler, yani böcek öldürücü kimyasallar toprağın ve suyun kirlenmesine ve tabii dünya üzerinde her yıl 20 bin pamuk işçisinin ölümüne neden oluyor ne yazık ki. Tabii ki bazı markalar organik pamuk ve iplik gibi tekstil maddelerini kullanıyorlar. Organik tekstil ürünlerinin üretilmesi için tarlaya hormon, kimyasal madde ya da başka zararlı maddeler atılmıyor. İpliği boyamak için boya kimyasalları kullanılmıyor mesela. Üretimde daha az su kullanılıyor. Ekolojik boya, sonra %100 doğal iplikler kullanılıyor. Bu da çevre sağlığını destekleyen bir şey. O yüzden hepimizin bilinçli tüketiciler olması gerekiyor. Biraz alışveriş konusunda sanıyorum ipin ucu bazen kaçabiliyor. Minimalizmde hayat var inanın. Hem daha az yoruluyorsunuz, hem dolap karşısında daha az vakit geçiriyorsunuz. Faydaları saymakla bitmez. Hem eviniz daha az tozlanıyor vesaire vesaire. Ama yine de işte o sevdiğimiz markaların yeni çıkan ürünlerine de karşı koyamıyoruz. Karşı koyamadığınız zamanlarda lütfen bu anlattıklarımı hatırlayın.

Mutfağınızda alüminyum folyo kullanıyor musunuz? Kullananlar radyoların sesini biraz daha yükseltebilirler. Alüminyum folyo neredeyse her şeye uygun gibi görünüyor, değil mi? Ama bu çok yönlü malzeme bazı durumlarda tam da bir kabusa dönüşebilir. Mutfakta işlerimizi kolaylaştırıyor. Böyle adeta sihirli bir yardımcı gibi davranıyor alüminyum folyo. Kimi zaman pek çok kişinin kurtarıcı malzemesi haline gelebiliyor. Fırın tepsilerinin dibini koruyor. Artıkları sarıyor. Kamp ateşinde sebzeleri yanmaktan kurtarıyor. Fakat bu parlak ve kıvrılabilir mucizevi malzeme her durumda o kadar da masum değil. Alüminyum folyo yanlış kullanıldığı zaman yemeğin tadını kaçıran bir şey. Üstelik sağlığınız ve güvenliğiniz açısından da ciddi sorunlara yol açar. İşte ben de size bunlardan bahsedeceğim ve neden alüminyum folyoyu kullanmamanız ya da dikkatli kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: günle, güldüğüne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakta İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz.
0: Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke
19: her zaman her yerde.

Alüminyum folyo, göründüğü kadar masum mu acaba demiştik şarkıların hemen öncesinde. Dilerseniz biraz daha yakından bakalım. Asidik içeceklere, yiyeceklere alüminyum folyo sarmayın diyor uzmanlar. Turunçgiller, domatesler, sirke bazlı soslar, bunların hepsi sofralarımızın vazgeçilmez tatları değil mi? Ama iş alüminyum folyo ile temas etmeye gelince bu asidik yiyecekler adeta bir kimya laboratuvarına dönüşüyor. Folyo ile temas eden asidik bileşenler küçük çaplı bir kimyasal savaşa neden oluyor. Bunun sonucunda metalik bir tat oluşabiliyor. Folyo yüzeyinde erozyon baş gösterebiliyor ve alüminyum partikülleri doğrudan yemeğinize geçebiliyor. Üstelik bu sadece damak tadını bozmakla kalmıyor. Uzun vadede mide hassasiyetinden nörolojik rahatsızlıklara kadar uzanan bir dizi sağlık sorununun da kapısını aralayabiliyor. İşte bu nedenle limonlu marine sosunuzu hazırlarken tercihinizi cam ya da porselen kaplardan yana kullanmanızda kesinlikle fayda var. Bakın seramik demiyorum, porselen ya da cam diyorum. Fazla yemeklerinizi muhafaza etmek için de lütfen kullanmayın. Folyoya sarılmış yemekleri buzdolabına yerleştirip günlerce unutmak özellikle yoğun geçen haftalarda oldukça yaygın bir alışkanlık biliyorsunuz toplumumuzda. Ama ne yazık ki alüminyum folyo hava geçirmez değil, yani bakteriler için adeta bir açık davetiye çıkarılmış oluyor. Sadece bu da değil, yemeğinizde asidik içerik varsa zamanla alüminyumun gıdaya sızma ihtimali de artıyor. Meydana gelen bu tehlikeli sızma gözle görülmüyor ve etkileri oldukça sinsi. Daha sağlıklı bir alternatif arıyorsanız cam saklama kapları hem hava geçirmez yapılarıyla hem de kimyasal reaksiyon risklerini sıfıra indirmeleriyle ideal bir seçenek aklınızda bulunsun. Tabii bazı fırın yemeklerinde de kullanılmaması gerekiyor. Yüksek ısıyı iletmede oldukça başarılı. Bu özellik her zaman avantaj değil ama. Altı hızla kızaran ya da yanmaya müsait gıdalarda folyo beklenmedik derecede fazla ısıyı alt katmana taşıyarak işte kurabiyelerin, keklerin dengesiz pişmesine ya da yanmasına sebep olabiliyor. Akrilamitten bahsetmiştim hatırlarsanız. Üstelik kullanılan folyo ince ise kolayca yırtılabiliyor. Bu da tabii hamurun folyoya yapışmasına ve şekil bozulmalarına yol açıyor. Kurabiyelerinizin altı taş gibi, üstü çiğ kalıyorsa suçlu folyo olabilir. Alternatif olarak ısıyı daha dengeli dağıtan parşömen kağıdı ya da silikon fırın matları kullanmak temizliği kolaylaştırır ve pişirme kalitesini arttırır. Mikrodalga fırınlardan da bahsedeceğim ama şarkıların hemen sonrasında.

Alüminyum folyo ile asla yapmamanız gereken şeyleri konuşuyorduk hatırlarsanız. Mikrodalga fırınlara yerleştirmeyin demiştim. Metal ve mikrodalganın birbirine düşman olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Belki de en bilinen ama hala sıkça yapılan hatalardan biridir aslında. Alüminyum folyoyu mikrodalga fırına koymak. Isınmak bir yana, mikrodalgada folyo kıvılcım çıkarabilir. Küçük çaplı patlamalara veya yangına neden olabilir. Patatesleri mikrodalgada hızlı bir şekilde pişirmek istiyorsanız folyoyu bırakın, mikrodalga ile uygun kaplar çok daha pratik ve güvenli bir seçenek olacaktır. Yine patatesleri folyoya sarıp mikrodalgada pişirmek yerine pişirme kağıdına sararak daha güvenli bir sonuç elde edebilirsiniz. Çok yüksek sıcaklıklara da maruz bırakmamak gerekiyor alüminyum folyoları. Genellikle yüksek sıcaklık dostu olarak bilinirler ama her sıcaklığa karşı dayanıklı değiller. Yaklaşık 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yiyecekle doğrudan temas eden folyoda parçalanmalara neden olabiliyor. Bu durum mikroskobik alüminyum parçacıklarının yemeğinize geçmesine yol açabilir. Arada bir yaşanırsa büyük bir sorun yaratmaz belki ama sürekli tekrarlanması vücutta alüminyum birikimini arttırabilir. Bu özellikle böbrek fonksiyonunu zayıf insanlar için ciddi bir risk haline gelir. Aklınızda bulunsun, yüksek ısıda fırın kullanırken veya ızgara yaparken daha dayanıklı pişirme araçlarını tercih etmek akıllıca bir hareket olacaktır. Bir de fırın veya ızgarayı folyo ile kaplamamak lazım. Bizim toplumumuzda sıkça yapılıyor bu hata. Belki o folyoları sererek oluşacak kirlerden kurtulacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu alışkanlık cihazın performansını ve güvenliğini riske atabilir. Folyo fırının altına serildiği zaman hava akışını engeller ve dengesiz pişirmeye neden olur. Üstelik ısı elemanlarına zarar verme ihtimali de cabası. Gazlı fırınlarda alevle temas eden folyo daha da ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir. Yağ birikmesiyle meydana gelebilecek yangınlar da tabii bu işin tuzu biberi. Fırın temizliğini kolaylaştırmak istiyorsanız bunun için özel olarak üretilen fırın altı matı ya da damlama tepsilerini tercih edebilirsiniz belki. Böylece çok daha güvenli bir kullanım mümkün. Alüminyum folyo hani her ne kadar tek kullanımlık gibi görünse de bazı durumlarda geri dönüştürülebiliyor. Ama tabii çiğ et veya deniz ürünleriyle temas ettiyse yeniden kullanmamak ve doğru şekilde imha etmek lazım. Bunun dışında folyo mutfakta pratiklik sağladığı kadar dikkatli kullanılmadığında risk de taşıyor. Zaten kaç anonstur anlatıyorum size. Gıda güvenliğini tehdit eden kimyasal tepkimeler, elektriksel tehlikeler, hatta cihaz arızaları. Bütün bunlar küçük bir dikkatsizlikle karşımıza çıkabilecek büyük sorunlar haline de gelebilir. Uzmanlar folyoyu kullanmamamız gereken şeyler dışında özellikle uzun vadeli sağlık risklerine karşı önlem almak adına cam, seramik, parşömen kağıdı ya da silikon mat gibi alternatifleri daha sık kullanmayı öneriyorlar. Aklınızda bulunsun.

0: Gül'le Gül Güne Gül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev

0: Doğa, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo.

0: Her ne kadar sıcak yaz günleri geride kalmış gibi görünse de hala havuz kullanıyoruz.
1: Ya da aramızda kullanan çılgınlar var diyelim.
0: Evet, yazın gerçekten en sevilen aktivitelerinden bir tanesi de havuzda serinlemek. O berrak suyun gerçekten ne kadar temiz olduğunu düşünmeden hunharca balıklama dalarız hepimiz. Peki, uzmanlara göre halka açık havuzlar ne kadar temiz dersiniz? Dışarıdan tertemiz ve berrak görünen bir havuz aslında mikroplarla dolu olabilir diyor uzmanlar. Üstelik bu mikroplar ciltte tahriş, kulak enfeksiyonu da mide, bağırsak rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık sorununa davetiye de çıkarabiliyor. Ama lütfen hemen telaş yapmayın. Size mikrop korkusunu aşılamaya değil, tam tersine bilinçli bir şekilde keyifle yüzebilmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri sunmak istiyorum. Klorun gerçekten işe yarayıp yaramadığından, işte halk arasında doğru bilinen yanlışlara, dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarından, mikropların suya nasıl karıştığına kadar birçok detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatacağım.

Gül güne gülle de zamanımız yine çok azaldı. Dedik ki klorlamak yetmiyor. Uzmanlara göre halka açık havuzlar acaba ne kadar güvenilir? Hatırlarsanız görünüş biraz bazen aldatıcı olabilir demiştim. Aslında biliyorsunuz bir havuzun içi sadece suyla dolu değil. Görünmeyen mikroplar, bakteriler, virüsler ve hatta parazitler de o suyun bir parçası olabiliyor. Evet, kulağa biraz ürkütücü geliyor ama hiç panik yapmayın. Biraz bilgi ve dikkatle bu görünmez misafirlerin keyfinizi kaçırmasının önüne geçeceksiniz. Şimdi her yaz sosyal medyada şöyle manşetler görmeye alışığız değil mi? Şok görüntüler, su parkında mikrop şoku, ne bileyim ya da halk havuzlarında hijyen skandalı. Bu başlıklar abartı gibi görünse de maalesef tamamen hayal ürünü değil. İyi haberlerle başlamak istiyorum. Havuzların çoğu klorla dezenfekte ediliyor ve bu da birçok bakteriyi etkisiz hale getiriyor. Ama kötü haber şu ki halka açık havuzlar ne kadar klorlansa da bu madde süper kahraman değil. Bazı mikropları hemen yok edemiyor ve hatta bazıları saatlerce, günlerce suda yaşamaya devam edebiliyor. Mesela minik, inatçı bir parazit var. Klorlu suda tam 10 gün hayatta kalabiliyor. Bu parazit genellikle ishal olan bir kişinin dışkısıyla bulaşıyor ve bir başka yüzücü o suyu yanlışlıkla yuttuğunda yayılıyor. Üstelik böyle gözle görülmeyecek kadar küçük bir miktar bile enfeksiyon için yeterli. Böyle lıkır lıkır içmeniz gerekmiyor yani. Dudağınızın kenarına değse yeter. Başka bir misafir, bir bakteri kulak enfeksiyonlarına yol açıyor. Bir de virüsler var biliyorsunuz. Norovirüsü var, adenovirüsü var, liste uzar. Kısacası mikrop cenneti diyebilirim. Ve unutmadan yüzücüler suya sadece neşe değil aynı zamanda ter, idrar, yağ ve ölü deri hücreleri de bırakıyor. İşte tüm bu organik maddeler klorla birleştiğinde kloromin adlı kimyasallara dönüşüyor. İşte o güçlü klor kokusu var ya aslında havuzun temizliğinin değil kirliliğinin habercisi. Peki havuzlarda nasıl güvenle yüzebiliriz diyorsanız hemen anlatayım. Yüzmeden önce mutlaka duş almak lazım. Sadece bir dakikalık durulama bile vücudunuzdaki kir, yağ ve mikropların çoğunu uzaklaştırıyor. Hastaysanız lütfen havuza girmeyin. Özellikle ishal veya açık yaralarınız varsa mikrop yayılma riski oldukça yüksek. Ağzınıza su kaçırmamaya dikkat edin. Su yutmak birçok mikrobu doğrudan vücudunuza davet ediyor çünkü. Az önce de bahsettim zaten. Yine ishal geçirdiyseniz havuza 2 hafta ara verin. Özellikle böyle size bir teşhis konduysa bu konuda bu süre şart. Çocuklarla sık sık tuvalet molası vermek de önemli. Bu hem hijyen hem de olası kazaların önüne geçmek için önemli. Bebek bezlerini havuz kenarlarında değil, lütfen uygun yerlerde değiştirin. Aksi halde tüm havuzun keyfi kaçabilir. Yüzme sonrası kulaklarınızı iyice kurulayın. Böylece yüzücü kulağı gibi rahatsızlıkları önleyebilirsiniz. Açık yaralarınız varsa mutlaka su geçirmez bandajla kapatın. Hem kendinizi hem de başkalarını korursunuz bu sayede. Yine yüzme sonrası tekrar duş almayı da unutmayın. Cildinizde kalan mikroplardan arınmak için birebir çünkü bu. Havuz kokusuna da aldanmayın. Az önce de söylediğim gibi güçlü klor kokusu temizliğin değil, bazen

0: biri vardı, bir de yoktu. Bilmem kim kimi uyuttu, unuttum, unuttum. Vadesi dolunca hayattan yoruldum, yoruldum. Son yaramı aldım, savaştım, yendim.
1: Güldüğüne gülle.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
7: Radyo Ülkü 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otogarlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
7: Radyo Ülke.
9: Yok yok. Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldırmış. Ne olursun, benden alma seni.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

acırım eder olan o en güzel yıllar.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.